0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.

0: evinize giriyor.
1: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik. Üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın 0535-501-2532.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
4: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
5: güzel. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
3: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
4: Bir ev düşünün. Hayır, hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.

Dikkat düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam ve işiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.

0: kıymetinize giriyor.
1: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

0: hizmetinize giriyor. Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri. Riyo Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 25 32. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En

0: Reklamlar.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
3: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
4: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

0: marketinize giriyor. Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Akmar Express'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Akmar Express.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt.

0: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
1: Düzce'de

0: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın. 0535 501 25 32.
1: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.

0: hizmetinize giriyor. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Bitti.
1: Radyo Ilk reklamlar. Reklamlar.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 çift 081.
6: Gevrek, susam kokusu, puf puf kabaran

0: devreye giriyor. Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Akmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlı Ber Yarım Yağlı Yoğurt 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ayçiçek Yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber Yerli Kırmızı Mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50.
5: Kaliteli
6: reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Gevrek, susam kokusu, puf puf kabaran poğaçalar...

Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.

0: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Ela Bahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
1: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
3: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
4: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.

0: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
1: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Hakmar Express'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
4: Kaliteli
5: reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Allah.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
3: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam, Adnan Arslan, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın 0535 501 25 32.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihri Bahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
8: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri. Riye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
4: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
5: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
3: Örnek Mobilya Atatürk Bulvarı'nda.
4: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.

0: Düzce! Durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
1: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
2: Akmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlıber Yarım Yağlı Yoğurt 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ayçiçek Yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber Yerli Kırmızı Mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50.
3: Kaliteli
4: reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt.

başka şık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

yüzünden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sız zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın. 0535 501 25 32.
5: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
6: güzel. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Radyo Ünit reklamlar. Reklamlar.
2: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
3: Mobilyalarımız örnek olsun.
4: Kaliteli de olsun.
3: Şık olsun.
4: Güvenilir bir firmadan olsun.
3: Konforlu olsun.
4: Ödemesi de rahat olsun.
3: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
4: Nerede?
3: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
5: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
6: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te mutlu sonbahar şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin, fırsatı kendiniz keşfedin.
9: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
10: Akmar Express'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
11: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Akmar Express.
12: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
4: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
5: Fenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Fenax ticari araçlarda.
6: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.

0: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
1: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te mutlu sonbahar şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Hakmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlıber Yarım Yağlı Yoğurt 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ayçiçek Yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber Yerli Kırmızı Mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50.
5: Kaliteli ürün.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın. 0535-501-2532.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
5: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
6: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
7: güzel. Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek mobilyada. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Sınırlı süre örnek için kasko anlaşmalı Atatürk cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan.

0: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
1: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu konsepte Düzce mutlu İstanbul sonbahar şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı.
2: 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın.
5: Hakmar Ekspres'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Hakmar Ekspres.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri. Riyo Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
5: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
6: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
7: güzel. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Yarışa girmezsen kaybetmen imkansız. Üstelik 70-80 yıl ömrün varmış. Peşinde kaç hırsız çalmak için koşacak.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihri Bahçe Villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Hakmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlıber Yarım Yağlı Yoğurt 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ayçiçek Yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber Yerli Kırmızı Mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50.
7: Kaliteli ürün.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

okudun, kitabı sayfa sayfa okudun, tekrar satırı satırına.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Elabahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın. 0535-501-2532.
3: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.

0: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
0: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524-80

0: Mona. Her bedene uygun müzik. 102.1 Radyo Ömür. Dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

sokakları adım adım milim milim boynu büküp gezdim. Şu an ne haldeyim, ne dertteyim, nereden bileceksin be gülüm? Onun için en son dileğim seni son kez öl.

0: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
1: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Ela Bahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
2: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin, fırsatı kendiniz keşfedin.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Mobilyalarımız örnek olsun.
7: Kaliteli de olsun.
6: Şık olsun.
7: Güvenilir bir firmadan olsun.
6: Konforlu olsun.
7: Ödemesi de rahat olsun.
6: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
7: Nerede?
6: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
8: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: Reklamlar. Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında, altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin

Neyine güvenin? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere?

Ben senin ne yarın ne de canım. Ben senin ne sevdiğin ne baharım. Ben senin bel yumruğunda değilim ama sen benim nefesimsin.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: yaparız.
1: Radyo Umut reklamlar. Reklamlar.
2: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
3: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Ne dertler açtın başıma? Hayrı şerri bilmez hayırsız. Ne çabuk unuttun o günleri. Ahde vefayı bilmez vefasız. Biliyorsun,

0: hazmedemedi. Aramazdı, sormazdı. Seni tanımazdım bile. Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdı.
1: Ne oluyor sana? Sen bu halde düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

birazdan gelecek o gelin var ya. Araya aşk diye koydu gururu, bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru, bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma.

nikahı nikah mem olur. Bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

0: Radyo Ünk reklamlar. İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

orada burada sorarsın. İçin için yanarsın mezarıma gelince. Hıçkırarak ağlarsın, karaları bağlarsın. Kalbinden, kendinden utanırsın senin için ölünce. Ah ah, senin için ölünce.

Neden suskun gözlerin, neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Son sözüm bu sana. Canına beni de alıp git. Tek başıma kalırsam yaşamam, ölürüm.

anlamıyor dil. Hançeri bağrımdan çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşa.